toprağa dökülmüş şerefli kanı. Hak için vatana vermişler canı. Geziyor ruhları bütün cihanı. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Şehitler ölmüyor, hep diridirler. Hep diridirler.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim. Ümmetinden selam getirdim sana. Nice armağanlar verdiler bana. Ravzana eriştim ben yana yana. Açın bu ravzayı, Habibim de var. Benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu ravzayı.

Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı mübarek ağzından, Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Yüksek Yargı Meclisi Başkanı Faik Zeydan'la görüştü. Görüşmede Kerkük'teki genel durum, karşılaşılan başlıca zorluklar ve kentte istikrarın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Başbakan adayı Ali Zeydi, Bakanlar Kurulu için adayların özgeçmişlerini belirlenen kitlelere göre incelemek üzere komisyonlar kurdu. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan'la Cumhurbaşkanı Nezahe Ahmedi, anayasal süre içinde Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasının önemini görüştü. Kor General Maad El-Derraci, Kerkük Operasyonlar Komutanı olarak görevlendirildi. Ulusal Siyasi Konsey Bakanlık görevleri için aday isimlerini görevlendirilen Başbakan Ali Ezzeydi'ye gönderdiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Esir Davut El-Gureyri, Başbakan Muhammed Şia Es-Sudani'nin güvenlik güçleri mensuplarına yönelik erzak kartı kısıtlamasının kaldırılmasını onayladığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, sosyal yardım alanlara 4 milyon dinar kredi verileceğine dair haberleri yalanladı. Federal Hizmet Konseyi 43 bin başvuru sahibine kadro numarası verildiğini ve işe alım formunun yayımlanması için gerekli işlemlerin tamamlandığını açıkladı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu, Irak halkının ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü bir hükümetin kurulmasının gerekliliğini vurguladı. Petrol Bakanlığı, Kerkük ile Musul'u bağlayarak Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na ulaşan ham petrol ihracat hattının yakında faaliyete geçeceğini duyurdu. Güvenlik medya hücresi Batı Çölü'nde İsrail'e ait bir üs bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. İçişleri Bakanlığı Salahattin'deki Haccac Polis Merkezi'nden hükümlü bir kişinin kaçtığı yönündeki haberleri yalanladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Narkotik İşler Genel Müdürlüğü Necef'te uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin yakalandığını açıkladı. Bağdat Kar Polis Komutanlığı çok sayıda telefon hırsızlığı gerçekleştiren bir zanlının yakalandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 68 Lübnan köyünün İsrail'in kontrolü altına girdiğini açıkladı. İsrail'in Güney Lübnan'daki kasaba ve köylere düzenlediği saldırılarda iki sağlık görevlisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 2869 kişinin öldüğünü, 8730 kişinin yaralandığını açıkladı. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, ülkesinin yaptırımlarını etkilerine karşı planlar hazırladığını belirterek savaş sürecince petrol üretiminde düşüş yaşanmadığını söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في العاصمة بغداد ويبحثان أبرز التحديات التي تواجه كركوك ويؤكدان على الحفاظ على الاستقرار والسلام فيها. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والجمهورية نزار أميدي يبحثان أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس

0: duyma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Faku fak atsana, yavaş yavaş kalksana.
1: Demirin düşer de belinden,
0: dikkatlenme.

0: yar yar. Ufak ufak atsana, yavaş yavaş kalksana. Kemeri düşer de belinden. Hiddet verme, biber biber fırlar da elinden.
1: Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili dostlarımız. Sükmen FM Uydu Radyosu'ndan hepinize sonsuz sevgiler gramımızı iletiyoruz ve bu güzel sabahtan hepinize hayırlı sabahlar, bol şanslar diliyoruz. Bugün 12 Mayıs, Salı sabahındayız. Hayırlara vesile olsun ve her şey gönlümüzce olsun.

Ve günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Tabii ki de hasta yatağında olan bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan acil şifalar diliyoruz inşallah. Ve Yüce Rabbimiz herkese sağlıklı, güzel yaşamlar nasip eylesin.

Evet arkadaşlar, programımıza katılmak için telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabiliyorsunuz. Aynı numaradan da WhatsApp yoluyla da programımıza katılabilir, istekte de bulunabiliyorsunuz.

Ve güzel şarkımızı dinledik. Deli divane dedik size için değerli dostlarımız. Bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik. Ve hayırlı sabahlar diyoruz ve elimize ulaşan mesajlarımızı paylaşıyoruz.

Ve hemen elimize ulaşan ilk mesajımızı paylaşalım, bakalım ne yazmış arkadaşımız. Selamun aleyküm, ben Salih. Kerkük Bağdat yolundan sizden güzel bir şarkı istirem. Kurtuluş Kuşun Sesinden Neredesin adlı şarkıyı. Bu şarkıyı bütün dinleyenlere ve özellikle arkadaşlarıma, aileme armağan olsun ve size teşekkür ediyorum diye yazmış. Eşten arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve isteği üzerine de tabii ki de güzel şarkımızı dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Telefon numaramızı da hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 61 numarasından bizlere telefon yoluyla ve WhatsApp yoluyla da bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Ve şimdi de güzel şarkımızı hep birlikte dinliyoruz.

Ve güzel şarkımızı da dinledik sevgili dostlarımız. Bir diğer isteği hemen yerine getirelim bakalım. Hangi istekte bulunuyor arkadaşımız? Merhaba, nasılsınız? Hakan Altun sesinden İstanbul Olmaz Olsun şarkısını rica etsem. Armağan olsun tüm Altun Köprü'ye, teşekkür ederim diye yazmış sevgili arkadaşımız. Biz de sana teşekkürlerimizi iletiyoruz. Keşke ismini de yazsaydın, daha da güzel olurdu sevgili arkadaşımız. Neyse diyoruz, o zaman isteğini yerine getirelim. Ve bu güzel şarkımız da kimler için gelsin? İstekte bulunan arkadaşımıza ve bütün Altun Köprü halkına da armağan ediyoruz bu güzel şarkıyı. Hakan Altun sesinden Olmaz Olsun İstanbul adlı şarkımızı hep birlikte dinliyoruz. Ve bir kez daha günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz sevgili dostlarımız.

0: bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul.
1: Olmaz olsun.
0: Ah İstanbul, ah.
1: Ah İstanbul, ah. Evet sevgili dostlarımız, bu güzel muhteşem şarkımızı da dinledik. Arkadaşımızın isteği üzerine dinlemiş olduk Hakan Altun'un sesinden. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz son hızıyla devam ediyor.

Ve diğer mesajımızı hemen paylaşıyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben Hasan babası. Eğer mümkünse Zeki Müren sesinden güzel bir şarkı isterim. Ve bu şarkını sizlere ve bütün dinleyenlere armağan olsun diye yazıptı. Teşekkür ederim Hasan babasına göndermiş olduğu mesaj için. Bizden Zeki Müren sesinden güzel bir şarkı isterim. Ve dilerseniz giderim Hasan babasının isteği üzerine güzel şarkımızda hep birlikte dinleyelim ve hayırlı sabahlar dilerim.

benim gibi hep ağladılar. Dertleri, gönülleri hep dağladılar. Bulutlar benim gibi hep ağladılar.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, hemen günün sözünü size için paylaşalım ve bakalım bugünkü günün sözü ne oluyor? Hiç kimse göründüğü kadar iyi, anlatıldığı kadar kötü değildir. Evet sevgili dostlarımız, hiç kimse göründüğü kadar gerçekten de iyi değildir. Bazen bir bakıyorsun karşındaki insanı öyle o kadar iyi görüyorsun ki, ama bir anda diğer yüzü meydana çıkıyor ve kötülüğünü görüyorsun. Ve kötü sandığın, çok kötü sandığın insan da bir bakıyorsun bir yer, kalbinin bir yerinde merhametlik, iyilik var. O da gün yüzüne çıkabiliyor. O yüzden de görünüşe hiçbir zaman aldanmayalım sevgili dostlarımız. Ve günün sözünü sizlerle paylaşacak ve dilerseniz güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim.

Telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından tabii ki bize ulaşabilir.

diyorum. Leyla'm gibi bir güzel şarkımızı Migos'a takipçisinden dinledik sevgili arkadaşlar. Beğenimize oluşan mesajlarınızı paylaşmayı da devam ediyoruz.

اصلا لما لمست بريد نزلت مش بس اشتغلت

Atalarımızdan bize miras kalan altın değerindeki güzel atasözümüzün birkaçını bu güzel sabahta da yine size için paylaştık sevgili dostlarımız. Ve şimdi dilerseniz güzel mahallemize hep birlikte dinleyelim değerli arkadaşlar. Ve bir kez daha sizlere günaydınlar, mutlu sabahlar diyoruz. Gününüz aydın olsun ve her şey gönlünüzce olsun inşallah diyelim. Ve şimdi dilerseniz güzel mahallemizi sizinle birlikte dinleyelim.

0: This is
1: devam ediyor. Ve geri kalan 6 gözümüzü yorumlarına göz atmaya devam ediyoruz.

kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir.

Ve şimdi de yay burcumuzun yorumuna göz atıyoruz. Bugün elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkinize daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız farklı dallarda da çalışmalısınız.

Sevgili oğlak, mantığınızın size yanıtmasına izin vermek istemiyorsunuz ama fazla temkin bazen olumlu olmayabilir. Birçok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün ince işler peşinde koşacaksınız. Doğru yolu bulmalısınız.

Sevgili Kova, alışkanlıklarımız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanın sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. İçsel dinginliğinize önem vermelisiniz. Ve son burcumuz Balık diyor ki yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin çok etkisinde kalıyorsunuz. Bunun size olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın ve aceleye getirmeden tüm işlerinizi toparlayın. Evet sevgili dostlarımız ve biz Ayran Süren'in de sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz Allah kısmet ederse yine aynı saatte sizlerle buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

Ben yıldız sayarken sen rahat yap dur. En ucuz paraya aşkını sat dur. Aşkı sevdanı da gözden çıkart dur. Yaşım 14 iken zülfüm ağart dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Aklımı aluda oyuncak et dur. Çok iyi.

0: Türkmenistan yıldızı Ayşem.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

bu sular akar geçer, dağdaşı beler geçer. Bu sular akar geçer, dağdaşı beler geçer.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sesinle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Hayırlı, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Değerli dostlarımız, iyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerim bütün insanlarımız için, bütün değerli dostlarımıza ne diyeğin. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz İstekler programına. Numaramızı hatırlatağın sizlere ve bugün sunmakta ben Lina Cömert. Sayık salamımı kabul eleğun. Bütün değerli hanımlarımıza, beylerimize sayık salamımızı gönderirik. Değerli dostlarımız, eğer istirseniz numaramızı ve katılırsanız bizlerle. Tabii ki de şarkılarınızı alağın. Numaramızı hemen hatırlatağın sizlere. 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim sizler için. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve hayırlı akşamlar bütün değerli dostlara, hayırlı akşamlar bütün hanımlarımıza, beylerimize, hayırlı akşamlar bütün insanlarımıza, Kerkük'te bulunan bütün değerli dostlarımıza ne diyeğin, hoş geldiniz, safalar getirdiniz İstekler programına.

Değerli dinleyicilerimiz, görev başında olan kişilere, onlara da hayırlı, mutlu akşamlar ve hemşirelerimize, doktorlarımıza, şoför arkadaşlarımıza saygı selamımızı gönderdik ve onlara da hayırlı, mutlu akşamlar dilerik değerli dostlarımız. Başkent Bağdat'ta bulunan insanlarımıza da hayırlı akşamlar dilerik. Gurbette bulunan insanlarımıza, onlara da iyi vakitler, Allah saklasın sizleri Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza, onlara da iyi vakitler dilerik. Değerli az dinleyicilerimiz, programımız devam eder. Hazırsız? Eğer hazır isağız, hemen gidelim bu güzel muhteşem açılış şarkımızı dinleyelim. Bir daha sizlerle olacağız ve bir daha mutluluklar, iyi vakitler dilerik sizler için değerli dostlarımız. Ve bunu da sizlere diyelim. Tabii ki de dün hava durumu çok sıcağıydı. Buradan insanlarımıza ne diyelim? Tabii ki de dikkatli olalım. Yaşlı insanlarımıza, çocuklarımıza dikkatli olsunlar değerli dostlarımız. Derece üsküye gidi. Ve değerli dostlarımız, bugün de güneşliydi. Güneşli bulutlu değerli dostlarımız. İnsanlarımıza diyelim inşallah güzel mutlu vakitler geçirdiler. Öz aile, özle sevdikleri özle tabii ki de. Ve öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarımıza da saygı selamımızı gönderdik. Bazı öğrencilerimiz sınavlarını bitirdiler. O zaman dilerseniz şarkıyla bırakım sizlere, bu şarkı sizlere armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Saygı selamımızı gönderdik sizlere. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Dilerseniz hemen okuyalım sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıp Resul arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Zavkuza bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan ederim özünü biricik oğluma. Ahmet'e armağan olsun ve eşime armağan gelsin. Teşekkür ederim Lina Hanım. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız en hızlı şekilde devam edir. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıptı. مرحبا أريد أهدي أغنية لحبيبي أحمد ساكن بأنقرة أغنية أتمنى ضمك بالقلب تشكر دارق سنة أرخداشمز قاتل دغويتم بزلردن سايغة سلامımız ور سنة وإن شاء الله مطلو güzel vakitler geçirsem bizlerle değerli az dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam edir dilerse özgüdağım bu Arapça şarkımızı

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız devam edir. Buradan Zeyd babasından bir mesaj gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin. Yazıp Lina Hanım, eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız ve programımız devam ediyor.

0: eskiler olana kadar.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah mutlu güzel vakitler geçirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu değerli dostlarımız. Değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımızı yazıp selamünaleyküm. Merhabalar, nasılsınız yazıp teşekkür ederek bizlere iyi. Arkadaşımız yazıp bizler için eğer mümkünse bir şarkı isteyipti bizlerden, armağan edip özüm bütün dinleyicilere, bizlere armağan olsun deyipti. Teşekkür ederek senin katıldığı için bizlerden saygı selamımızı gönderirik sana. Evet değerli dostlarımız, programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı. Bir arkadaşımızı gönderipti, Davan arkadaşımız da tabii ki de yazıp Lina Hanım Müslüm Baba'nın sesinden sıradaki şarkını armağan ederim eşime. Şu anda sizleri tükende ve dinleri yazıptı. Teşekkür ederiz senden ve eşinden de katıldığınız için bizlerden. Değerli dostlarımız programımız devam ediyor. Telefon bağlantılarımızı, mesajlarımızı bekliyoruz.

Ve elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazıp mesela الخير ستلينا كيفكم إن شاء الله تكونون بخير أني أمسي مرحبا أهدي أغنية جورج وسوف حلف الأمر لحضراتكم ولكل المستمعين والأخوية محمد يازب. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Evet değerli dinleyicilerimiz siz de katılın bizlerle. Bu halkın sözü müsteki şarkı uzun olacaktır. Ve değerli dostlarımız buradan saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderirik. Ve burası Türkmen FM Uyd Radyosu. Eğer Türkmen FM Uyd Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özüm bakağın kimden gelip arkadaşımız yazdı. Mesela xeyr, şlionkum, inşallah xeyr. Arid Oğniye yazıptı. Bir mutrubun adını yazıptı. Bu yoktu yanımızda. O zaman sıradaki şarkını sana armağan edeğin özünü. Ehdiye yazıp, İlkum Ahmet İbni. Ülkül Şebabı yazıptı. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden. O zaman Arapça bir güzel, muhteşem şarkı sana armağan edeceğiz.

özünü ve inşallah begene sen özünü. Değerli az dinleyicilerimiz, programı sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı gönderdik bütün insanlarımız için. Bütün değerli dostlarımıza ne diyelim? İnşallah güzel, mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımız, programımız devam edir. Bir daha dilerse uz numaramızı hatırlatım sizlere. Evet, numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyağın sizler için, bakağın kimden gelip de arkadaşımız yazıp merhabalar, Mustafa arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Lina Hanım, sizden Ahmet Uzun sesinden Türkman kızı şarkısını istirem, armağan edirem özüm bütün Türkmanlara ve özellikle de İstanbul'da yaşayan abime armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyiciler, sen Türkman, ben Türkman ve buradan bütün Türkmenlere saygı selamımızı gönderdik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar, sana da merhabalar yazıp arkadaşımız bizler için. Sizden Ahmet ve Nansa'sından bir şarkı sipti yazdı. Bu şarkını armağan ederim tüm dostlara. Sağ olun. Ümit Çakmakçı'dan gelip bizler için. Teşekkür ederiz senin arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var. Sana.

Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ediriz. Saygı selamımızı bütün insanlarımızın göndəririk dilərsə öz gidəğin. Həmən bu güzel şarkımızı dünyanın armağan ediriq özün sizlərə ve bütün dinleyicilərə, bütün değerli dostlarımız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden teşekkür ederek sizden katıldığınız için bizlerden ve programımız devam eder. Ve değerli dinleyicilerimiz, buradan sizlere saygı, selamımızı gönderirik. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz değerli dostlarımıza diyelim. Ve buradan değerli aziz dinleyicilerimize bunu diyelim. Lütfen bir mani isteyen davuz gönderin bizim için maninin adını. Siz maninin sözlerini bizler için göndersiniz. Tabii ki de bazen istediği o şarkı çıkmayacaktı. Çünkü binlerce maninde binlerce sözler var. Ve buradan insanlarımıza ne diyelim, özellikle de tabii ki de dinleyicilerimize, katılanlara bunu diyelim. Lütfen eğer bir mani istiyorsanız, Mənicinin adını ve Mənin'in adını gönderin bizler için ve emredersiz diyelim sizlere. Teşekkür ederiz bütün değerli dostlarımızdan. Bazen bir Mənin göndersiz, zaten adını yazırıq, çıxır aynı Mənin'deki. Çünkü siz Mənin'in sözlerini yazıbsız. Binlerce Mənin sözleri, aynı sözler var değerli dostlarımıza diyelim. Ve teşekkür ederiz katıldığınız için bizlerden. İnşallah. Geldiği günler bu şekilde yaparsınız özünü diyelim. Ve değerli dostlarımız elimize bir ayrı mesaj ulaşıp Erşet Köprülü'den gelip bizler için. Yazıp merhabalar, iyi günler. Bülent Ersoy'dan bir şarkı isteyip de aynı vakitte şarkının sözlerini yazıptı. Buradan yazıp öncelikle sizlere armağan olsun. Ve bütün çalışanlara teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederiz senin arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Tamam, o zaman gidelim bu şarkını ecdelim. Bülent Ersoy'un sesinden olacaktır, yani devenin sesinden olacaktır değerli dostlarımız, özellikle de sizlere armağan gelsin. Ve değerli dinleyicilerimize ne diyelim, programımız en gizli şekilde sizlerle devam eder. İyi vakitler, iyi günler bütün insanlarımız için.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Buradan arkadaşımız bir mesaj gönderdi bizler için. Selamun aleyküm abla, hayırlı akşamlar, nasılsınız, iyisiniz? Ben Hamza Abu Yusuf, Altınköprü'den katılım. Hakan Taşan sesinden bir güzel şarkı isteyipti. Yine de şarkının sözlerini yazıptı. Şu anda biz Geraç'ın bilağın bu şarkı hangisidir değerli dostlarımız? Ve bu şarkını armağan edip tözünü tamam. Yönetmenimiz bir şarkının adını yazıp öncelikle sizlere armağan olsun deyipti. Ondan sonra Türkmen Eli Radyosu'na çalışanlara ve bütün dinleyicilere sağ olun, var olun deyipti bizlere. Teşekkür ederiz senden katıldığı için bizlerden. Tabii ki de devamlı arkadaşımız da Altınköprü'de bulunan bütün beylerimize, hanımlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Ve Altınköprü'de bulunan beylerimize, hanımlarımıza, çocuklarımıza, yaşlı insanlarımıza saygı selamımızı gönderirik. Ve inşallah bu şarkını beğenen sen arkadaşımız. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm bizden bir şarkı isteyip de bütün dinleyicilere armağan edip tözünü. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. O zaman dilerseniz hemen gidelim şarkısını dinleyelim. Bütün dinleyicilere armağan olsun. Ve değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik. Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan tabii ki de çok mesajlarımız var. Okuyacak sizler için özünü. Siz de katılın bizlerle. Değerli dostlarımız, programımız devam ederiz. Bir gün sunmakta benliğine cömert saygı salamımı kabul edelim.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik değerli dostlarımıza diyelim. Buradan hayırlı, mutlu akşamlar bir daha dilerim sizler için.

Ve değerli dinleyicilerimiz eğer isterse öz katılmak hemen numaramızı hatırlatalım sizlere. Ve değerli dostlarımız bu numaramızdan katılabiliriz bizlerle. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Aleyküm yazıp selamu aleyküm. Güzel dilimize, Türkman dilimize yazıptı. Arid Uğniye, Nebil Koryalı, Aslan Kerkülü'den gelip bizler için. Aslan arkadaşımız teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Dilerse öz gidelim Nebil Koryalı'nın sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyelim. Bütün dinleyicilere, bütün Türkmenler armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. İnşallah arkadaşımız şarkını beğendi. Değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz inşallah. Beğen sözlerini değerli dostlarımız.

Ve değerli dinleyicilerimiz elimize bir mesaj ulaştı. Arkadaşımız yazıp selam aleyküm mümkün ugniyet aşır gülüb. Muhammed Mecdub ehdiha buradan armağan edip tözünü yazıp orfa kimseye armağan olsun. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız dilerse özgü dağın bu güzel şarkımızı armağan edeğin ve değerli dostlarımıza ne diyeğin? Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, istekler programına.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha tabii ki de döndük sizlerden. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyecek değerli dostlarımız. Buradan programımız sizlerle devam eder. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yılmaz arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Teşekkür ederek bizlere yazıptı eğer mümkünse. Buradan Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı verse öz bizlere memnun olduk. Armağan edir özünü ilk önce sizlere ve yazıptı bütün dinleyicilere. Armağan gelsin ve teşekkürler Lina Hanım. Biz teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerse öz gidelim bu muhteşem şarkımızı dinleyelim ve bir daha iyi vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve iyi vakitler, mutlu vakitler dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Ne arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? Eğer mümkünse Bram Tatlıses'ten bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ediyoruz özün Lina Hanım sizlere.

Evet değerli az dinleyicilerimiz programımız sizlerle devam edir. Buradan bütün insanlarımıza yakın katılım bizlerle değerli dostlarımız. Elimize bir mesaj ulaşıbdı dilerse öz oxuyağın sizler için özünü Fatma arkadaşımızdan gelibdi. Yazıb merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederek bizler iyiyiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıb Lina Hanım. Mahsun Kırmızıgül'ün sesinden bir güzel şarkı istedim sizlerden armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere ve teşekkürler ve yazıptığı saygı salamlarımı gönderdim.

Ve elimize bir mesaj ulaşıp da hemen okuyağın sizler için özünü bakağın kimden gelip ve hangi şarkını isteyip bizlerden yazıp iyi akşamlar nasılsınız inşallah iseniz bir şarkı isteyip de yazıp bu şarkını özellikle de kocama armağan olsun teşekkürler yazıp biz teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana ve değerli dostlarımız dilerse özü bu güzel şarkımızı dinleyin.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerse uz okuyağın sizler için özünü. Yaşar arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? Mısalım.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım kimden gelip ve arkadaşımız ne yazıp bizler için. Sedef arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz Lina Hanım. Bir güzel şarkı verseniz bizlere zavkuza armağan ediyoruz özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de yazıp bir güzel eski şarkı istirik. Tamam arkadaşımız, saygı selamımız var sana ve inşallah güzel vaxtlar geçirsen bizlerle, değerli dostlarımız, programımız en gözlü şekilde sizlerle devam edir. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

gitme sevgilim. Hayat bu gül gelir, harcarlar seni.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp İman arkadaşımızdan yazıp merhabalar nasılsınız inşallah iyisiniz. Bir şarkı verse uzmana buradan pardon armağan edip sözünü bütün değerli dostlara, bütün dinleyicilere özellikle de Dirilina Hanım sizlere armağan olsun, iki buz armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Yazıp eğer mümkünse bu şarkında armağan edirem özün çocuklarıma. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden eve değerli dinleyicilerimiz bu şarkıdan sonra son mesajımızı alacak ve programımız bitecekti. Saygı selamımızı bütün insanlarımızın, bütün Kerkük'te bulunan değerli dostlarımızın armağan ederek ve sizlere saygı selamımızı gönderdik.

Ve değerli dinleyicilerimiz, son mesajımızı okuyalım sizler için. Hacer arkadaşımızdan gelip yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Hakan Altun sesinden bir şarkı sıram armağan ederim Özelliğine Hanım sizlere. Ve şu anda arabada sizler dinirik. Özellikle de eşime ve çocuğuma armağan olsun deyipti. Değerli dostlarımız, programımız bu kadarıydı. Yarın aynı vakta ve aynı saatte sizlerle olacağız. İsteyler programıyla değerli dostlarımız. Bugünlük inşallah güzel şarkılar dinlediğimiz ve kendimiz özünü ve bazı insanlarımız katıldı bizlerle. Saygı salamımız var sizlere. Ve bazı mesajlarımız kaldı okumadı özünü. Sizlere ne diyelim? Yarın katılın bizlerle. Bakalım istek şarkı uzun olacaktır. Yarın saat 1'de tabii ki destekler programımız başlayacaktır değerli dostlarımız. Bugünlük bu kadarıydı. Kalın sağlıklı.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize, ve bir çağ bundan özgür. Öyle çok şey var ki bak sana dair.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

aşk sancısı dinmez derler. Ciğerimde yaşıyor, kurtulasın yok galiba. Orasını deşmiyor.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda İstekler programı başladı. Tabii ki de güzel bir şekilde devam edecek. Sizlerden değerli dinleyenler, buradan saygı, salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek vaktiniz bir daha hayırlı olsun sevgili dinleyenler ve İstekler programı diyerek hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, eğer programımıza katılmak isterseniz numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlere katılabilirsiniz değerli dinleyenler ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı da iletebilirsiniz. Değerli dinleyenler, tabii ki de her gün, her akşam sizlerden olacağız. Sevgili dinleyenler ve İstekler programı 2 saat boyunca sizlerden tabii ki de devam edecekti bu güzel akşamda ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı ve kimleri armağan edecek siz değerli dinleyenler ve tekrardan herkese diyerim hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Sevgili dinleyenler, hemen numaramızı tekrardan sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Tabii ki de güzel mesajlar olsun. Tek tek elimize ulaşırı. Değerli dinleyenler sizlerden gelen güzel mesajlarla tabii ki de paylaşacağı ve güzel istek şarkılarımızı dinleyeceğiz. Değerli dinleyenler ve geçen hemen ilk mesajımıza bakalım kimden gelipti. İlk mesajımız o da Sedef arkadaşımızdan gelipti yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar dilerim sana. Abla necesin? Teşekkür ederim, sağ olasın. Yazıp istek şarkımı sana bırakırım. Eğer mümkünse bir güzel şarkı armağan ederim ablalarıma ve sana ve anlama ve herkese armağan olsun. Sevdiklerime teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edir değerli dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

ve bu güzel şarkımız da sizlerden hep birlikte dinlendik. Sevgili dinleyenler, destekler programı tabii ki de sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, geçen hemen şimdi de sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. O da Kamuran'dan olsun. Eğer mümkünse Bir Ateşe Attın adlı şarkısını armağan olsun anama, babama ve ablalarıma ve bir de sizlere armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve Kamuran'ın bu güzel şarkısında sizlerle birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza o da arkadaşımızdan gelipti. Bakalım ne yazıptı. Arkadaşımız yazıptı. Merhabalar Necasiz Menruya. Sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istedim. Ali Casim'den olsun eğer mümkünse ve bu şarkını babama ve Cengiz abime armağan olsun. Ve sizlere de yazıp teşekkür ederim. Güzel günler dilerim sizlere. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Ruhi arkadaşımız, sevgili dinleyenler, tabi istekler programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edildi değerli dinleyenler. Numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ve buradan diğer herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler ve programımıza diğer hoş geldiniz ve safalar getirdiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve şimdi de geçen hemen diğer mesajımıza o da Ersen'den gelip de yazıp selam aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun necasiz. Teşekkür ederiz sağ olasın bizleri yık. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı sırdım Arapça o da Nuri Zeynan olsun. Armağan olsun bu şarkı sizlere ve bir de sevdiklerime, aileme ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun bu şarkı. Teşekkürler. Saygı selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun yazıptı. Teşekkür ederiz Ersin arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Ve sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da Yusuf arkadaşımızdan gelip Tiyaz'ı merhabalar. Necasiz hayırlı akşamlar dilerim sizlere. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim. Hakan Altun'un olsun. Armağan olsun herkese. Özellikle sizlere armağan gelsin. Teşekkürler, saygılar, hürmetler sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler, tabi sizlerdenik ve programımız canlı canlı devam ediriz. O zaman gidelim birlikte Hakan Altun'un bir güzel şarkısını dinleyelim.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden geçen hemen diğer mesajımıza o da Sara'dan gelip yazıp merhabalar. Akşamımız hayırlı olsun. Sizlerden bir güzel Arapça şarkısı istedim. İstek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun. Eşim armağan edirəm ve bir de çocuklarıma ve bir de anlama armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler, tabii bu güzel akşamda istekler programı sizlerden canlı canlı devam edirim. Eğer programımıza katılmak isterse us numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve şimdi de geçelim hemen diğer mesajımıza. O da arkadaşımız yazdı. Selamun aleyküm. Necasiz, saygı selamım sizlere. Sizlerden bu güzel akşamda bir güzel şarkı istedim. Armağan olsun herkese, özellikle anama, babama ve bir de kardeşlerime armağan gelsin. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Tabii bu güzel akşamda programımız sizlerden canlı canlı devam eder ve bu güzel şarkılar da sizlerden dinleriz. İster Arapça olsun, ister Türkmençe olsun ve ister Türkçe olsun değerli dinleyenler. Sizler de diyerek buradan radyonuzu açın, bu güzel şarkıları sizler de dinleyin. Sevgili dinleyenler, tekrardan herkese hayırlı akşamlar. O zaman gidelim değerli dinleyenler, Bülent Ersoy'dan bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelmişti. Yazıp merhabalar Necasiz. Sizlerden bir şarkı istirdim. Mühsün Kırmızıgül'den olsun. Annem adlı şarkısını. Ve bu şarkını armağan edirəm. Ali babam armağan olsun. Ve abilərimə Cuana, Mehmet Cengiz armağan olsun. Teşekkürler ve çok güzel günler dilerim sizlere. Yazıp da teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazıptı. Merhabalar. Akşam hayır necasiz. Her akşam teşekkür ederim sağ olasın. Yazı bir güzel şarkı istirdim. Arapça. Ali Sabır'dan olsun. Avad Nebik adlı şarkısını armağan edirəm değerli eşimə. Ve bir de sevdiklerime armağan gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler. Şimdi de sırada gidelim Gülben Ergen'den bir güzel şarkısını sizlerden dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Ama ne yazık ki değerli dinleyenler programımızın sonuna geldi. Bugünlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Sayğı dəyərli, mühtərəm seyircilərimiz, ekran başında bulunan bütün dostlarımıza iyi akşamlar. Irak'ın aydınlığı yüzü olan Türkmen Eyli Televizyonundan dedeler yadigarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Dedelerin yadigarı, ezgilerin yaşadığı güzelim Altın Köprü'den bu güzel akşamı ve bu güzel havayı sizlere sunmaktayız. Bu akşam gönüllere dokunacak güzel horiyatlar, makamlar ve güzel besteler sizinle beraber olmaktayız. İnşallah gönlünüz yol alacak ve umarız Allah'tan sizinle en güzel anlar geçiririz. Köprüsü var. Bağımı köprüsü var. Kurban oğlum Kerkük'e. Mert Altın Köprüsü var. Köprü sağdı. Soldaki köprü sağdı. Gelin seli atlanak Nancana köprü sağdı. Köprü yaşım. 60'tı köprü yaşım. Korkuram ağlamaktan. Sel etsin köprü yaşım. Gelin geçti. Köprüden gelin geçti. Ey var günün dostları, dem günüm geçti, gelin. Dişe geli, hayala dişe geli. Çeyneme çiğ lukmanı, ağrığı dişe geli. Ol egen, bu hamirdi, ol egen. Zaman seni egmeden, sen zamanı ol egen. Köprü bağdı. Bostandı köprü bağdı, ürekteki yaraya duz taze köprü bağdı. Şimdi de ses sanatçılarımızdan beraber ilk başta bizim değerli kıymetli ses sanatçımız Ahmet Vacid Efendi hoş geldiler, safalar getirdiler. Bir nari parçasıyla beraber ve ardından bir güzel besteyle beraber buyursunlar.

Sana bir söz yazarım. Sana bir söz yazarım. Dolaşsın tüm dillerde.

Sağ olsun değerli ses sanatçımız Ahmet Vacid Efendi, bu güzel sesinden, havasından doğrudan bir güzel anlar bize yaşattırdı. Geçmişin hatırasından bizlere kalan elbette ki değerli ses sanatçılarımız ve kıymetli müzisyenlerimiz bize yaşattıracaktır. O günde kölgedeyim, o günde gözyaşımız da mertti, akmaz namardı o günde. Bu derdi çeken yoktu, gözyaşı töken yoktu. Herkes kölge istir, bir ağaç eken yoktu. Dedim dostum bir tacdı, dertlerime ilacdı. Dediler sattı seni, dedim oğlu, dedim oğlu mühtacdı. Ağartık siyah başı, olduk dertler yoldaşı. Zamanı yağlık etse o senden ister gözyaşı. Baba bugün yan aydı, yan yıldızdı, yan aydı. Kerkük bir aşık ister, Kerem kimin yanaydı. Şimdi de değerli ve kıymetli ses sanatçımız Hasan Necar Efendi bir parça gazel bayat makamından bizlere ve sizlere sunacaktır. En güzel anlar sizin olsun.

Sağ olsun değerli ses sanatçımız Hasan Necer Efendi. Allah sesine ve yüreğine güzel güzel bizlere sunduğu o güzel gazeli ve bestesini Allah sağlık ve sıhhat versin özüne, nefesine sağlık. Yarım güne, bakırı yarım güne, ben ona ömür verdim değmezdi yarım güne. Namazısan, ne zeksen namazısan, cami oldum senin için, terk etti namazısan. Belin taptar, bağvançı belin taptar, ekmekçi de kündenin, tendür için belin taptar. Dostuma emek verdim, zat verdim, nemek verdim, tendür oldum özü için, od attı ekmek verdim. Gül kimin, bu derdiği gül kimin, Türkmanı hara koysav koku veri gül kimin, ekmek kimin, yaptığı ekmek kimin, Türkman yere düşse de öpülü öpülü ekmek kimin. Şimdi de değerli ses sanatçımız ve kıymetli Duz Diyarı'ndan, o da bizim değerli ses sanatçımız Ali Bey ne olacaktı? Kimler çekti duz derdin, özü çekti öz derdin. Fincan elde oynarken cezva çekti göz derdin. Şimdi de Ali Bey'le bir parça Karabağlı ile beraber sizlere ve bizlere sunacaktı. Buyursunlar.

Sağ olsun değerli, kıymetli sesten açımız Ali Ben Efendi. Allah gönlüne ve nefesine sağlık versin. Aziz ve kıymetli seyircilerimiz, bu güzel akşamı sonuna gelmeden Altın Köprü'den sizlere gönül muhabbeti getirmeye çalıştık. Teşekkürler bitmez, muhabbetler bitmez, horiyetler bitmez, güzel sesler bitmez. Bir daha buluşmak üzere gelen programlarla beraber Hüseyin'i makamından endim yarın bahçesine, arasında kürde horiyetleri karşı bak karşı en güzel anlar sizin olsun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Saygıdeğer dinleyiciler, Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkesi canı gönülden selamlıyoruz. Tabii ki Türkmen FM Uydu Radyosu, Türkmenlerin başkenti olan Kerkük'ten yayın yapan ve Türkmenlerin öz sesleri olan, sesimizi dünyaya duyuran bir radyodur. 90.1 birden yayın yapan, 90.1'den yayın yapan Türkmen FM her evde, her arabada, her yerde sizinle beraberdir. Milletin derdini ve her türlü acısını, mutluluğunu dile getiren bir radyodur. Bunun yanı sıra burada çalışanlar gece gündüz bilmeden hizmetlerini millete ulaştırmak için bu ses kesilmesin ve inşallah hiç de kesilmez diye burada çaba harc etmektedirler. Biliyorsunuz Edebi Sayfalar programı her yedice, yani her hafta Salı gününde, ki Türkmencesi od gün denilir ona, Salı gününde sizinle beraber Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yayın yapmaktadır. Her programda bir misafir bizimle beraber sanki kendisi sunucudur diye biz bu programı yeniledik ve böyle başlattık. Ama bazen dostlarımız bizlere bazı sorular soruyorlar. O sorulara açıklamak getirmek gerekir. O yüzden haftada, ayda bir tek programı sadece yalnız sunacağız ve sorulan soruların yanıtını sizlere açıklayacağız ve o konuda da tabii ki sorulan sorular edebiyatla ilgilidir ve edebiyatta kullanılan terimler ve başkalar. O yüzden bu hafta sizinle yalnız olacağız.

Bu sözlerden sonra programımızın açılışına geçiyoruz ve Edebi Kılavuz'u sizlere sunuyoruz. Edebi Kılavuz bu programda biliyorsunuz iki program art arda bazı şehirlerimizde, folklorumuzda, deyimlerimizde veya masallarımızda geçen bazı yer adları veya bazı tümceler, sözcükler geçer ki çoğu insanlarımız onun ne olduğunu anlamaz. Biz de onu açıklamak için, onları açıklamak getirmek için bu programlarda kılavuz diye bir fıkra eklemişizdir. Hatırlıyorsunuz ilk programda karşıda şah dervişler ne hub yerde konmuşlar, sevane ver sevane, oğlu kızı ölmüşler. Bu koryatın şah dervişler kimdi, hub yer nedi ve bunun hikayesini ve bunları anlatmıştık. İkinci programda ise ele aldığımız kılavuz erene karşı, Turan erene karşı, koy başı muğursular kadrin bilene karşı koryatında kullanılan eren ve türen ne, Turan ne demektir onu açıklamıştık. Bu programda ise Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu bir atasözüdür. Karaman nedir? Koyunlarında olan oyun nedir ve ne zaman bilinir? Bunu eşitirik ama ne olduğunu, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. O yüzden bunu açıklayacağız. Karaman, Anadolu'da bir bölgenin ve bir ilçenin adıdır. Eskiden Karamanlıların bütün topraklarına Karaman adı verilmiştir. Tabii ki Karamanlılar da Bayat boylarından geniş bir Türkmen boylarından affedersiniz büyük bir boydur ve uzun bir süre hakimiyeti vardır ve devleti vardır. Karamanlılar devleti diye. Sonradan Konya eline bağlı bir ilçe merkezine verilen ad Karaman olmuştur. Eski adı ise Laranda imiş. Bir yaylanın kenarında küçük bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Şehirde eski bir kalenin harabesi de vardır. Karaman şehri Türkmen Karamanlıların başkenti olmuştur. Şehrin güneyinde Toros yani Aladağ dağları varmış. Rum elinde yani Rumlara göre Toros dağları fakat Karamanlılara göre Aladağ adı verilen kuzeyinde ise Karadağ bulunmaktadır. Bölgenin toprağı kireçlidir ancak dağdan inen seller burayı bereketli bir hale getirmiştir. İlçenin tahıl yani ekin, sebze, meyve, pamuk ve afyon önemli ürünlerinden sayılır. Bölgede bir de tuz çıkarılır. Halı dokumacılığında kullanılan yün memleket içinde yetiştirilen koyun sürülerinden elde edilir. Bu bilgiler rahmetli Türkmen yazarı Mehmet Hurşit Dakoklu'nun Halk Edebiyatı'nda işlenmiş özel adlar kılavuzu kitabından alınmıştır. Gömütü nürle dolsun. Şimdi bakalım Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu ne demektir bu atasözümüz? Eskiden Karamanlıların yerlileri Rumlardır. Türkler orayı yurt ettikten sonra onlar azınlık hale geldi. Türkler orayı yurt olarak bildiler ve bugüne kadar ki Eskişehir'e bağlı bir ilçenin adıdır. Rumlar çok kurnaz ve hilekar imişler. Karaman ile koyun almaya, Karaman eline koyun almaya giden çeleblerin, çeleb yani koyun al satında işleyen cambazlar, çeleblerin maruz kaldıkları en büyük sorun hastalıksız koyun seçmek ve birer birer seçtikleri koyunları kaçırmadan, karıştırmadan eksiksiz alıp götürebilmek idi. Bu çok büyük bir sorun yaratırdı çelebler için. Koyunu seçer ve hasta olmasın, bir ilin koyun olsun, teze olsun, çalınmasın. Çünkü giden bir koyunki koyun almır. Bunlar koyunçuluğda cambazlık edirler. Alan 1000 baş, 500 baş, 300 baş ele kayınları seçer alarmışlar. Örneğin Karaman'da
Karaman'dan 500 baş seçme koyun alan Çelep, yaralı sayıp, paraları sayıp sürüyü götürür. Bir az yol kestikten sonra koyunları sayarken 500'den eksik bularmış. Bununla beraber seçerek aldığı koyunların arasında yaşlı ve hasta da bularmış. Nasıl oldu da kendi seçtiği sağ ve olgulanışmış toğluların arasından böyle yaşlı ve hasteler çıkmış? Çelebler bir türlü bunu anlamamış ve çözmemişlerdir. İşte bu yüzden hep Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu söylemişlerdir. Zaman geçtikçe bu söz kalıplaşmış ve atasözüne geçmişti. Ama elbet hilekarın bir gün hilesi ortaya çıkar. Meğerse Rumlar hayvanları aynı biçimde ve renkte seçermişler. Seçilen sağ başları hastalarla değiştirirmişler ve çeleblere satarmışlar.

Sevgili dinleyiciler, Karaman'ın oyunu sonra çıkar, Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu atasözünü açıkladıktan sonra biraz kulaklarınızı güzel bir şiirle hoşlandıralım. Şiirin sahibi Adnan Assafoğlu, edebiyatçılar ve şairler ve kahramanlar mücahidler diyarı Tuz Hurmatı'dan alıyoruz. Kes sevgi ipini, kes sevgi ipini uzatma yeter. Sevdan etmiş beni, Mecnun'dan beter. Her bir şey yerinde kolayca biter. Yandır mektupları, sen gönder resmim. Ben kalpten silmişim, sen de sil ismim. Geçmişi unutmak kolay değil yar. Geçmişi unutmak kolay değil yar. Bu sevda gizdirir, bu sevda gezdirir beni çok diyar. Şimdi kalbim seni bir düşman sayar. Yandır mektupları, sen gönder resmim. Ben kalpten silmişem, sen de sil ismim. Geçenleri hiç de yadına salma. Adımı bir daha diline alma. Aşkından vazgeçtim, umuda kalma. Aşkından vazgeçtim, umuda kalma. Yandır mektupları, sen gönder resmim. Ben kalpten silmişem, sen de sil ismim. Ben kalpten silmişem, sen de sil ismim.

Değerli şairimiz Adnan Assafoğlu'nun eline ve kalemine sağlık. Ben bu şiiri neden seçtim, neden okudum? Çünkü bize gelen sorulardan biri, bize diğeri tercih ve terkib bent ne demekti? Lütfen bunu bizim için açıklar mısınız? Edebi Sayfalar programı olarak seve seve her dinleyicinin sorduğu soruları cevaplandırma ve bilmediği, edebiyat alanında bilmediği yerlere ışık vermek bizim boynumuzun borcudur. O yüzden önce tercih ve terkib bent ne demekti? Onu açıklayak ve neden bu şiiri seçtiğimizi de anlatalım. Tercih bent, türlü kafiyeli birkaç bölümden mürekkep olan, her bölümün sonunda yalnız bir misra veya beyt tekrar edilen nuzumdur. Tercih bendin her bölümüne tercih hane denilir. Şimdi biraz önce okuduğumuz şiirde bizim edebiyatçımız Adnan Asaf ne diri? Diri kes sevgi ipini uzatma yeter, sevdan etmiş beni mecnundan beter. Her bir şey yerinde kolayca biter. Yandır mektupları sen gönder resmim, ben kalpten silmişim, sendesin ismim. Bu iki mısrağı, bu iki tümceni, cümleni her üç koplede tekrar ettiysek buna diyarık tercih bend. Yani bir bendi veya iki bendi her üç mısradan sonra aynı özünü diyersek buna diyarık tercih bend. İşte o yüzden ben bu şiiri okudum. Üç koplede, üçünde de yandır mektupları sen gönder resmim, ben kalpten silmişim, sen de sil ismim. Aynı bunları tekrar eden de buna diyarık tercih bend. Yani o bendi döndürük. Bunların arasında olan o mısralara diyarık tercih hane. Tamam. Tercih bendin her bölümüne, her bu dediğimiz, özür dilerim, yandır mektupları bunu kidirik tercih edirik. Ona diyarık tercih hane. Bölümleri arasında bulunan beytlere vasıta yahut bent adı verilir. Bir bölüme vasıtasıyla beraber bente denilebilir. Yani biz kople dediğimiz aslında benti. İşte biraz modernleşip kople diyilir özne, ama asıl edebiyatımızda adı bent. Yani şimdi bu okuduğumuz her bendi beş mısra, yani beş sıraydan olur. Bu beş taneye bir bend diyerek, ondan sonra İkinci beş taneye bir bend diyarık, üçüncü beş taneye bir bend diyarık. Bunlar bendti. Tercih bendten önce olanlara vasıta adı verili, ama tercih bend olanlara tercih hane adı verili. Bazen tercih bend ile şair bir eserde terkip bente kullanır. Bu tür ikili kullanmak çoğunlukla bir şiiri muhammes, yani beşlentirsek, müseddes altılandırsak, müsebbah yedilendirsek, yedi mısra yazarsak özünü, o bend göresen içinde hem tercih olu hem terkib olu. Bir de dastanlarda çok kullanılır. Tabii ki tercih bend hakkında verilen bu bilgiler aynısı terkib bende de geçebilir. Sadece terkib bende son mısralar kafiyeli olur, ama muhtelif kafiyeler kullanılır. Biz biraz önce okuduğumuzda kafiye neydi? Resmim, ismim. Bunlar hepsi resmim, ismim, resmim, ismim geçirdi. Bunu geldikse tercih bend yerine terkip edersem, orada demem mesela, örnek olsun, demem yandır mektupları sen gönder resmim. Tamam. Burada ne diyelim özüne? Kaldır hayalından unut bu cismim. Resmim yerine cismim koyduysam bu oğlu terkip bend. Birinci de dedim resmim, ikinci mısrağa gelendem diyorum cismim ve belece biz bunu ne etmiş olduk? Terkib benden çıkardırık, tercih benden çıkardırık, terkib bende koyarık. İkisi kaldıysa birisini değiştim, birisi kaldı, bu zaman hem terkib oldu hem tercih oldu. Edebi terimlerde çoğu zaman kullanılan bir terim var, o da terbi' veya tehmis veya testis vesaire türleri. O zaman terbi' ne demektir?
terbiye önceden söylenilen bir manzumanın her beytini matlağda her iki mısra ile diğerlerinden yalnız ikinci mısra ile aynı kafiyeli olmak üzere iki mısra izafe ederek dört mısra etmektir. Yani bir şairin daha önce yazdığı bir şiiri Allah bunun üstüne kafiyeni, vezni, eğer behirde yazılmışsa behri ona muhafaza ederek özüm yanımdan iki tane koyarım ama aynı anlamda olsun ve şairin yazdığı da kalı. Yani şimdi biraz bir böyle bir örnek olsun diye hocam diyende kes sevgi ipini uzatma yeter. Mamını ne derim? Kakaram bunun üstüne bir iki beyt daha koyarım. Oldu izafi beytler koyduğum benimdi. Ama bunu silmem. Ama bunu silmem. Hatta o şairin hakkını yemiş olmayayım. Üstüne iki tane koyarsak terbiyedi. Üç koyarsak tehmisti. Çünkü biz üç özdeki oldu beş. Dört koyarsak testisti. Yani altılaştırmadı. Ve bu biçimde gider. Ama kafiyeler gerek asıl şiire uygun olsun. Bir şairin şiirindeki matla yani ilk beyt. Matla ne demekti? İlk okunan iki beyte şiirde matla diyar. Diri verdim ateş dıllara, gevullere ateş verdim. Suzi dıl avaradan, benim bu yanan gevulümden o bir gevullere ateş verdim. Eyledim icadı bin yangın bir ateş baradan. Bir tek yanan gevulden meydana bin yangın getirdim. Bu beyt bir gazelin ilk beytidir. İki mısradır. Bu indi bu iki mısradır. Başka bir şair gelip bunu terbiye şeklinde işlemek isterse o zaman bu iki mısrada olan kafiyelere uygun kafiyeler ile iki mısra izafat eder. Yani diyende verdim ateş dıllara suzi dıl avaradan. Avara burada nedir? Kafiyedir. İkinci mısrata nedir? Eyledim icadı bin yangın bir ateş pareden. Ateş para nedir? Kafiyedir. Mammını geldiyse üstüne iki tane koymak istersem edebilirim. Affedersiniz. Avaradan ateş paradan bunun üstüne iki tane özden evvel koyarım. Kanco şarbı yaradan bir denedi koyarım üstüne. Ondan sonra getiririm. Kan sebebi nedir? Ayrıldım dılzaradan. Burada iki tane iki kafiyeni özüm koydum. Neye uygun koydum? İlk şairin yazdığına göre. Toplam dört mısra olur. İşte o zaman terbiye dediğimiz sanatı işlemiş olur. Şu yukarıda söylediğimiz iki mısra'yı terbiye edelim. Aldım ateş bir zaman bir ateşin ruhsareden. Fark olunmam şimdi bir ateş fişan seyyareden. Bunu biz koyduk. Bunu biz koyduk. Aslını biz okuyanda ne okuduk özün? Verdim ateş dıllara suzi dıl avareden. Eyledim icad bin yangın bir ateş pareden. Tamam. Bu asıl matlağdı. Yani kasidenin ilk iki beytidi. Bunun bir affedersiz iki mısrağı bir beyt sayılı. Bunun üstüne ben işlerim. Gel. Diyorum aldım ateş bir zaman bir ateşi ruhsareden. Fark olunmam şimdi bir ateş fişan seyyareden. Bir yanağı ateş kimin yanan o bir insandan ben ne aldım? Ateş aldım, yandım. Bir hala geldim. Gökte o haleli yıldızlar var geçer hani ateş kimin sessizce yanırı. Diri bir hala geldim benden o yıldız birbirimizden fark etmirik. Ondan sonra geldi asıl iki deneni diri. Verdim ateş dıllara suzı dıl avareden, eyledim icad bin yangın bir ateş pareden. Buna ne diyarık? Terbiye. İki denesi asıl mısra'dı ve iki denesini şair özü işler. Tehmis de beledi, tesdis de beledi. Bir kere tehmis diyende şairin iki de ben ne denem? Üç tane koyarım üstüne. O zaman üç koyandım. İki de şairin oldu beş. Ona diğer özne tehmis. Yani beşleme. Türkmancası beşleme. Bu değerli hocamızın sorduğu
tercih bend, terkib bend ve bundan nece terbi, tehmiz, tezdiz çıkardırır. Yani dörtleme, beşleme, altılama. Şimdi geçerin o bir fakramıza tavsif nerede onu konuşalım.

تكونش بطل. والله بيت شعر وخياخ تمني الغز قالدي سمحابسن شعردن بيترم çünkü bizim millet edebiyatı bu şekilde sever. Bir şiir okuyak. Kirman Rostemli'den Dağlar Şiiri.

Ey dağlar, çılpaqlığın gelmir ya da, çılpaqlığın gelmir hoşa, kaya taşın koşa koşa, dere boyu çayın coşa, sen axasan suda dağlar, sen axasan suda dağlar. Vurgun sözün deyip getti, sene başın eğip getti, ceyranları sayıp getti, azamatsın burada dağlar. Hayran oldum yaylağına, mercan axan çaylağına, kadeh vurdum sağlığına, bir kalasan yurda dağlar. Duruşundan doymak olmur, al alnısan oymak olmur, dilin laldır sormak olmur, cah celalsan turda dağlar, cah celalsan turda dağlar. İşte sevgili dinleyiciler, biraz önce açıkladığımız tercih-i bend ve terkib-i bend. Bak, bu terkib bendi. Adnan Asaf'ın şiiri tercih-i bendiydi. Bu terkib bendi. Necə bildik? Bakak son mısralarına. Sen axasan suda dağlar, azamatsan burada dağlar, bir kalasan yurda dağlar, cah celalsan turda dağlar. Dikkat etsek, surda, burada, yurda, turda, burada kafiyeni dəqişdi, amma muhafaza etdi özünə dəqişdi. Hər necə gəldi, kelimə qoymadı. Kafiyeni qoydu, amma dəqişdi, kelimeni dəqişincə buna deyərik, tərkib etdi. Birinci mısrağın üstündə tərkib etdi. İşte bu da tərkib bəndin örnəgi olsun. İndi geçəğin tavsif nə deməkdir ki, bunu da dəyərli hocalarımızdan biri sordu, dedi, çok haz edirəm tavsifin ne anlamına geldiğini anladasan bize. Çünkü bu kelimeni edebiyatta eşidirik, ama ne olduğu, belki de işlemiş olduğunu bilmirik, ne olduğunu bilmirik. Lütfen açıklayın bizim için. Edebi Sayfalar programı seve seve dinleyicilerin istediğini yerine getirecek ve tavsifin ne olduğunu açıklayacağım. Tavsif, bir şeyi göz önüne getirerek onu vasf etmek ve dinleyenin veya okuyanın fikrinde ve gözü önünde tam bir resim çizmesini sağlamak. Ben istirem bir deneni vasf edim. Tavsif budur. Vasf etmek istirem bir şeyi gere bir nuh vasf edim. O cümleleri kurum. O sözcükleri kullanım. O şekli getiririm. Hatta düz yazıda da, yani şerhde gibi şiirde düz yazıda da vasıf var. Düz yazıda da edebildiğim diyeyim, mesela bir örnek olsun. Köprüden gelirken Kerkük'e doğru ulaşmadan önce bir duman gördüm. Dumanı sordum, nedir bu duman, dediler, bu duman baba gurgurdur. Ki yanar sönmeyen budur ezelden. Ataşlar, lehpeler öyle oynuyor, sanki bir rüzgar onu sızıyor. Böyle geçir ki o rüzgar ateşten, ateşler onu oynadıkça sanki dans ediyor. Ben bunu böyle şerh edendim, dinleyen böyle bir dikkat edir özden, veya okuyan özünü, veya bir şiir ise veya düz yazıysa, okuyan özün nedir? Gözünün önüne geldi, ben arabayla gelirim, Kerkük'e girim, bir küçük duman var, bu dumanı sorarım, ne dedirler, bu baba gürgür ataşının dumanıdır. Beyti. Baba Gurgur nedir? Baba Gurgur ezelden yanan, Türkmen'in özel bir sembolü, remzi olan, Kerkük'ün remzi olan bir ataştı. Ama ataş var, yandırı kül eder. Baba Gurgur'un ataşı o güzel esen Kerkük'ün havasıyla, o küçük dalgalardan, sanki bu hava bu yeli sıgatlır geçiri, bu ataşı sıgatlır geçiri, o ataş da bu yelin nəğməsiyle, fısıldısıyla bir dans edir. Deyəndə dans edir, nəyi gətirir göz ögünə?
ataş düz çıxmaz ləhbəsi oynar çıxar. İşte bu tavsifdir. Örnek olarak birisi Osmanlı Sultanı Sultan Selim'i vasf edir. Biz baxaq indi bunu oxuyan vaxt. Gözümüzün önünə gətirə bildik Sultan Selim'in heykeli necə imiş. Əgər gətirə bilirsək, demək ki yazar tavsifi tamamen bizimki yaptı ki biz Sultan Süleyman Selim'i gözümüz önünə gətirə bildik. Nedir? Diri Sultan Selim kâmeti uzunluğa mail. Kemikleri kalın, omuzlarının arası gayet açık, vücudunun üst parçası alt parçasından kısa, başı iri, kaşları çatık, yüzü yuvarlak ve kırmızı. Arslan gibi ağzı iri, çene kemiği geniş ve kuvvetli bir dehşetli kahraman idi. Ben bunu böyle eşdendim. Böyle gözüm önüne getirirəm Sultan Selim'in de kınşarımda durup çiğini enni, kemikleri irri, ağzı büyük, aslan kimin bir kellesi var, rengi de tükü kırmızıdır, üzü kırmızı bayaz kimin yanırı. Böyle bakanda özne kaşları çatmadı, gözü büyüktü, bir korku saçır örgünde görene, demek ki benimce tavsiye edebilmiş oldu özelim. Hele alnının intizam, hele alnında olan o çizgilerin düzlüğü ve nura ve nuraniyetle gözlerinin kah bir fikri hakimane gibi bakışının gönlünde olan an gizli köşelere girmek eder yolda ve kah bir köye deli gibi nazaralara bakıp açıklar şeklinde bakışları istidadının olağan üstü fakat birer açık burhan idi. Bir yere gelen de mene diri gözünü bir nu açardı, alnını bir nu bu alnında olan bu çizgiler var hani biz diğer alnımızın yazısıdır. Onlar bir nu yığışırdı, bakan bilirdi Sultan Selim bu köyden ne isteyecekti. Girecekti içine Fatih yoksa dolanacaktı etrafından. Demek ki vasf ederken bunu mene aynı attı. O zaman vasfı tamam deyipti. Tavsifatta ziyade detaylara girmekten uzak olmalıyız. Demek ki ben istersen vasf edeyim. Vasfın bunun şartları var. Necə gelmiş diyeyim olmaz. Ben baba gurguru bilmem ataşı 2 metre kakar. Oğlu diyeyim Kerkük'de bir ataş var baba gurguru da adı ataşı 20 metre asmandadır. Kardeş bu mübalağaya ne gerek var? Sen madem ki vasf etsen o zaman doğrusunu geldi. Demek ki tavsifatta yani vasf ederken mübalağadan uzak düşmek lazımdı. Ve gerektiği kadar açıklamaya dikkat etmeli. Gerektiği kadar açıklama, anlatmaya dikkat etmeliyiz. Yani tavsif ederken hale uygun ve kaderince yapmalıyız. Ne fazla ne eksik. Çünkü tavsif haddinden fazla yazılırsa yazar daha çok sözcük kullanarak okuyucuyu bıktırır. Demek ki ben haddinden fazla bir tavsife girersem, vasfa girersem mecbur kalam ne derim? Daha fazla sözcük, kelime kullanmam. Kelime kullandıkça bu vasıf uzanı. Uzanınca okuyan da bezor olmaz. Bu neydi? Bu adam bitmedi. Nonca uzadı bu sözünü bu. Biraz okucunu bıktırır. Tavsifatta lüzuma göre şaşaali sözcükler yani göze çarpan veya gevilde iz kuran veya okurken özünü dinlerken kulağa girerken dinleyen bir dikkate çeker bir bakar o yana bu ne diyecekti. Bu sözcükleri kullanmak hoş görünse de mevsuf olunanı tabiatten çıkarmak da hoş görünmez. Ben tamam güzel şeyler kullanmam ama kimi vasıf ederim ki diğer gözde mevsuf mevsufu tabii normal halından çıkartmam özünü eski başka bir hale girsin. Çünkü o bir tarafta affedersin bu sözden doğru olmayan yani yalana girmek olur. Başka bir tabirle şöyle diyelim tavsif ve tasvirde his ve hayalın yardımından yararlanmakla beraber tabiilikten ayrılmamakta öylesine mübalağa olunursa sözün tadı kaçar. Divan edebiyatımızda doğru dürüst bir tavsif şiiri bulmak zordur.
söyler rahmetli bilginimiz Ali Marufoğlu. Fakat usta koryatçılarımız tavsifi güzel bir şekilde icra etmişlerdi. Bir koryatında ne diri folklor? Diri kenefil hel dağıdı, hüsnude gül bağıdı, kurbanım o zülfüva gün uğrar yel dağıdı. Demek ki bu şair bir koryat

Elin dadı gider kanafilin dadı geldi. Hüsnude, Hüsnude gül bağıdı. O kadar güzeldi, güle benzerdir özün. O da bir güle de der ki, bütün bir gül bağına sanki bir 7-8 renk. Mesela dudaklar pembedi, yanaklar kırmızıdı, gözler aladı. Böyle bir şekilde vasf edir özünü. Bunları hepsini güle benzerdir. Çağdaş şair ve yazarlarımız tavsif sanatını geçmişlerden daha güzel işlemişler. Mesela Kerkükli şair Tevfik Celal Orhan dolun bir ayın doğuşunu şöyle tavsif ediyor. Diyor, kızıl ateş gibi bir baş yavaş yavaş ay doğuyor. Biz birlik ay bayazdı. İyiydi, kızıl ateş gibi bir baş yavaş yavaş ay doğuyor. Kızıl ateş gibi bir baş o güneşti. Yani demek ki şair burada benim için neyi vasf edir? Grup. Güneşin batışını vasf edir. Açıklar benim için. Burada diyen de kızıl ateş bilirsiniz güneş batarken ateş rengi olup portakalya başlar çalmaya. Yavaş yavaş bu endikçe yerine ay geldi. Kızıl ateş gibi bir baş yavaş yavaş ay doğuyor. Başı duman yüce dağdan ışıldayan ay doğuyor. Har dağdı, bak başı duman yüce dağdan ışıldayan ay doğuyor. Güneş batarken ay bir dağın arkasından çıkır. Demek ki bu adam çöldedir. Biz bu tavsiften bunu aynarık. Bir usta horiyatçı ise cinaz bir horiyatta şöyle diyor. Hala çalar, etek, hal, hala çalar. Uçurttu akıl fikrim, yel zülfü hala çalar. Usta horiyatçımız bunu bele vasf edir. Dir hala çalar, etek, hal, hala çalar. Bilirsiniz hal, hal. İndi de kızlar ayaklarına bırakırlar özünü. Hicil deyge, hicil altından oğlu, enli oğlu, yuvarlak oğlu ses çıkartmaz. Sadece güzellikti. Hal hal içinde kankavur kimin küçük şeyler olur, yeridikçe bir ses çıkardı. İnsanın kulağına geldi. Diri etek halhala çalar. Ha, halhal giripti kız. Ama o kadar terbiyelidi, eteği halhalı kapatıp onun için etek halhala çalar. Yani kısa girmeyip onu demek istedim. Bu vasıf bana gösterir. Bu kız yerir. Ayağında halhal var ama elbisesi uzundu. O etek, bilirsiniz asbabın alt kısmına etek değil, en son parça. O parça halhala çalır. Uçurttu aklım fikrim. Hapsını aldı başımdan. Yel zilfi hala çalar. Demek ki bu kızın üzerinde bir hal var. O zilf yel vurdukça özüne geldi bu hala çalır. Bu adamın da başında ne akıl kaldı ne fikir kaldı. Bu halı görünce ama ne güzel bir vasf edir. Tabii ki bu hayatın da sahibi Ali Maruf oldu. Azerbaycan şairi Nebi Hızri bir şiirinde tavsifi böyle kaleme almış. Hazin neğme deyir indi bağ bağça. Yadımla yakınlar uzaklar düştü. Yaralı kuş kimi kanat çalarak yarpaklar uçuştu yarpaklar düştü. Ne güzel bir vasf edir. Hazin neğme deyir indi bağ bağça. Hazin neğme bağ bağça ha zaman verir? Gül açanda yoksa sonbaharda ki yarpaklar başlar düşmeye. Bir küçük Arap diğer özüne nesim, biz diğer özüne yel eser. Eser yok yel savuru. Yel de türlü türlüdür. Yer var eser bile bir serinlik verir. Ağacın yarpağına vurur. O ağacın yarpağı düştükçe veya dallarına vurdukça bir cızıldı çıkardı. Şair Nebi Hızri bu sesi hazin bir sese benzedir. Bize fikrimize getirir. Adam bağda durup ama güzdü. Güz vaktidir. Yel vurdukça o yarpaklar tökülle o ses çıkır. Hazin neğme deyir indi bağ bağça yadımla yakınlar uzaklar düşür. Yadıma hem yakın hem uzaklar düşür. Yakın o andı ki yaşır özünü. Uzaklar o andı ki bu bağlar bahçalar yemyeşiliydi.
anlamına gelir.

yaralı kuş kimi kanat çalarak. Kimler? Yaralı kuş kimin kanat çalarak. Kimlerdi kanat çalan? Gevul dergi, örek dergi. Nebi Hızır özü dergi. Kimdi? Yarpaklar uçuşur, yarpaklar düşür. Bir yaralı. Niçin dedi yaralı kuş? Çünkü yarpak uç gelmez. Yarpak kopmakla beraber yer bir mesafe, bir yere kadar apar özün, düşer yere. Yaralı kuş da ne kadar yükselirse, takatsız oğlu yaralıdır, düşer yere. Bakın ne güzel bir teşbih kullanıp, ne güzel bir tavsif kullanıp, yaralı kuş kimi kanat çalarak yarpaklar uçuşur, yarpaklar düşür. Şu şiirde Azeri şair Nebi Hızri güz mevsimini vasf ederken şöyle deniliye bir bahçeliye götürür ve yaprakların bir yaralı kuş gibi kanat çalarcasına düşmesine ve yel ile uçuşmasına şahit olur gibi yazmaktadır. Demek ki bu şekilde biz şiiri yazarsak tavsifi tahkik etmiş olabildik. Bu da tavsifin açıklaması. İndi geçerin bir şiir alağın, o da bir takım xoriyatı Hacı Xəlil Saçı Uzunlar.

Baba bugün bakanlar, Arife yan bak anlar, hani bu daş köprüden o kaleye bakanlar, baş yaradan kan verdi baş yaradan, kimseye baş egmeriz Allah'tı baş yaradan. Zalim oyan, dost buyan, zalim oyan, yurdum sana mal olmaz, bu dişten zalim oyan. O beşer, şehir şerdi, oba şer, bu dünya o dünyadı, harda kaldı o beşer. Bazarı ne, yad nedi, bazarı ne? Hütün karnından çıktı, girdik kan bazarına. Bazarı ne, yad nedi, bazarı ne? Hütün karnından çıktık, girdik kan bazarına. He şansı uyatar dostum, menden beş beter dostum, terazu eğildikse gelen daşa.

Doğrusu sevgili dinleyiciler, ben konuştum Türk dünyasından Ali Şir Nevai'nin hayatından biraz konuşum. Ama vaktimiz çarptı. Elimizde de 3 parça şiir var. Birisi Azerbaycan'dan Gazanfer Bahtiyar, birisi Türkiye'den Safiye Samiyeli ve diğeri de Biravçulu köyünden bir takım koryat, o da Hasan Biravçulu kardeşimizdendi. Önce Türkiye'den Safiye Samiyeli'den bir şiir alalım, çünkü zamanımız gittikçe daralır.

Ey hayat, ana babam bacımı alsan bile elimden, her türlü şerri haktan bileceğim. Ey hayat, ne bir isyan çıkacak, ne de feryat dilimden, acımı şükür ile sileceğim. Ey hayat, bilirim ki her kula aynı camdan bakmazsın. Kimisini kavurur, kimisini yakmazsın. Düşküne yandaş olmaz, bir gün destek çıkmazsın. Zannetme ki kahrımdan öleceğim. Ey hayat, türlü türlü dertleri açsan bile başıma, huzurla yedirmesen, ağu katsan aşıma, zindan etsen dünyayı, doymasam genç yaşıma, sana inat yine de güleceğim. Ey hayat, yaşattığın bu acı, ne ilgim, ne ilkim, ne de sondur. Yaşattığın bu acı, ne ilkim, ne de sondur. Geçmişine takılmam, geçmişsin zaten dündür. Her karanlık gecenin şafakı yine gündür. Her karanlık gecenin şafakı yine gündür. Umudumun peşinden geleceğim ey hayat. Umudumun peşinden geleceğim ey hayat. Azərbaycandan Qəzənfər Bəxtiyardan. Düşürəm mi hiç yadına görəsən? Yinə xatırladım o əhdimizi, deyərdik əşkimiz sevgi denizi. Talih saldı, talih ayrı saldı. Nədən həb bizi o gündən qəmgindir qəlbim biləsən? Düşürəm mi hiç yadına görəsən? İlk eşkin odunda elə yanardıq, özümüzü çox bəhtəvər sanardıq. Ayrılanda üşüyərdik, donardıq. Sənsiz ellər saçlarıma saldı dən. Düşürəm mi hiç yadına görəsən? Görüşünə bir nəfəsə gələrdim, bir sən idin hər sevincim, hər dərdim. Gül üzünə dünyaları verərdim, gül üzünə dünyaları verərdim. Naxışdan bəzəkdin sevən ömrə sən, düşürəm mi hiç yadına görəsən? Gözlərimdə şirin yuxum olardın, səndən ayrı saralardım, solardım. Nəmə kimi yüreğime dolardın, benzederdin beni coşkun küresen. Düşürəm mi hiç yadına göresen? Ey günler indi bir rüya kimidir, şirin arzu kimi hulya kimidir. Qoynu inci dolu derya kimidir. Təzə tersen üreğimde hələ sən, düşürəm mi hiç yadına görəsən? Düşürəm mi hiç yadına görəsən? Həsən bir avçılıq qardaşımızdan bir sürü xoryat və proqramımızı bu xoryatlarla sona erəcəz. Həsən bir avçılıq qardaşımız deyiri, çoban olsa buxur qoy, çoban olsa sürüyə qurt yaxınlaşmaz çopanı, çopan olsa. Çoban olmaz hər yerdə çoban olmaz, hər al əldə ağaç tutan
sürüye çoban olmaz. Olar hain, sanmayar olar hain, bizlerse vafalıyık, çıktılar olar hain, aslı pekten hıyanet düşünme ol arhain. Çobanı yer, buhur koy çobanı yer, koyun korkusu kurttan ne bilsin çobanı yer. Kur tufakı, asas vur kur tufakı, kem görmeyin çakalı aldadı kurtu fakı, bağvan kurt geçen yolda getirdi kurdu fakı. Baba bugün gün bakar ay halına, ok atan yay halına, çoban kurttan ortaksa sürünün vay halına. Yandırınca akıllar, elde kalı sakallar, kurt gelince kaçmağa yer bulsun koy çakallar. Çobanımız hurda hurda, koyunu sattı kurda, dalıp düdük çalmağa, mal dağın, mal dağınık orada, burada, bağda deger, dal dala bağda deger, eğer bir, bir el olursa, bize baş Bağdat eger, eğer bir el olursa, bize bağ, baş Bağdat eger.

Saygıdeğer dinleyicilerimiz, bugünkü programımız bu yedicenin yani bu haftanın programı burada sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan ben Teymur Bayatlı. Bunu tekrarını demek isterim ki, edebiyat bölümünde, edebiyat aleminde, dünyasında nece ki arkadaşlar tavsiften tercih bendi sordular, açıkladık. Buna dair her ne isterseniz, herhangi konuda açıklama isterseniz, Edebi Sayfalar programının boyun borcu olarak size hizmet sunmak için Türkmen FM Uydu Radyosu yoluyla sizlere hizmet sunmak için biz buradayız. Ne zaman isterseniz o zaman yazınızı yazın, sorunuzu yazın. Biz de sizler için gizli olan, belli olmayan konulara açıklık ve ışık getirelim. Bugün bizimle eşlik eden Sayın Dünya Bulut ve sizinle beraber Timur Bayatlı, saygı selamımızı kabul ediniz. Hoşça kalınız, Türkmen kalınız.

mucize gerek bize. Gidecek bir başka düş, bir düş ki korkmamış zamanın karşısında. Ve bir çağ gerek bize.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

aşk sancısı inmez derler, ciğerimde yaşıyor.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bir

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

kadar çok seviyorum ki. Şu an ölsem dünyanın en mutlu adamı olarak ölürüm.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Sütfen FM Radyosu sizin radyonuz. Sütfen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.